0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD-İran hattında diplomasi ve askeri gerilim bir arada yaşanıyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. ABD ise Hürmüz'den İran tankerine askeri operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteledi. İran konusunda acelem yok diyen Trump, İran'a bir şans vereceğiz. Netanyahu ben ne dersem yapacak, dedi. Uluslararası sularda alıkonan küresel sumut aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler sürüyor. İsrail'li aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. Görüntüler üzerine pek çok ülke İsrail'den izahat istedi. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastaneye başvuran 74 kişiden 15'i hafif yaralı, 32 hasar ihbarı geldi. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. AFAD, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu açıkladı. Konser dönüşü mide kanaması geçirdiği belirlenen ünlü şarkıcı Haluk Levent, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedavi ediliyor. Öte yandan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın da zatüre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video siyaset gündeminde yer tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye arınma çağrısı yapmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Trump, çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'dan gelecek Patriot savunma sisteminin 6 ay süresince görev yapacağını açıkladı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi, Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekerek, Türkiye yaklaşık 75 yıldır paha biçilemez bir müttefiktir, dedi. Şiddetli yağış Hatay'ı adeta felç etti. Cadde ve yollar göle döndü, mahsur kalanlar oldu. Düzce'de huzur evinde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi. İstanbul merkezli Paymix 4, kara para operasyonu yapıldı, 59 zanlı yakalandı, şirketlere kayyum atandı. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 121 zanlı yakalandı. Varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tutuklanan eski Habertürk TV yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan 65 yıl hapsi istendi. Donald Trump, özgürleştiriyoruz dediği Küba'yı yine tehdit etti. Raul Castro hakkında iddianame hazırlandı. Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahati konusu gündeme getirildi. Bugün İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere bazı ilçelerde sağanak sürecek, bayram haftasında da sağanak var, sıcaklıklar biraz daha düşebilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Günaydın. Konuşsana be. Annenlerle beraber mi yaşıyorsunuz şu anda?
2: Evet.
1: Şimdi bir Gamze'ye ver telefonu hemen.
3: Efendim.
1: Kız anasıyla yaşıyormuşsunuz.
3: Evet.
1: Zor olmuyor mu Gamze?
3: Çok iyi araba.
1: Ciddi misin?
3: Allah başımdan eksik etmesin, yemin ediyorum.
1: Doğru söyle.
3: Kur'an çarptı.
1: Çarpıldı.
3: Hayır.
4: Günaydın.
0: Doğan Canlı yayında.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalı.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Sana sana yanarım, yanında oynarım, tatlı tatlı konuşurum, ne istersen yaparım. Her gün evde kalırım, sarma sarma sararım, ellerini ayaklarına masaj yaparım. Derdine derman olurum, sana kurban olurum. Arkadaşlar ben etkisinden çıkamıyorum. Dünden beri var ya, ya ne nasıl bir gündü ya dün? Biz dün ne yaşadık ya? Günaydın.
1: Günaydın çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Radyolarınızdan itibariyle günün bu vaktinde başlayan program
4: Doğan Canlı yayında.
0: Tarihler 21 Mayıs, günlerden Perşembe. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye.

Güzel bir gün olsun, keyfimiz yerinde olsun inşallah. Dünden beri devam eden yoğun yağışın etkisiyle başta İstanbul olmak üzere memleketin birçok yerinde, hatta çok ileri seviyelerde artık böyle sel baskınlarının da olduğu günler yaşıyoruz. Ama işte tam anlamıyla yazın gelmeden önceki, herhalde köprüden önceki son çıkış hesabı, son yağmurlar diye öngörüyor ve hepinizi selamlıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Umarım her şey yolundadır. Güzel bir gün olsun. İşimiz gücümüz rast gitsin. Bayrama da bir şey kalmadı. Dolayısıyla muhtemeldir ki yarın akşam saatlerinden itibaren yollara koyulacak olan binlerce, milyonlarca insan var. Sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin birçok yerinden herkes bir yerden bir yere gidecek. Bayram yolculukları öncesi bugün muhtemelen hani işe güce gidip akşam da gidelim bir şöyle bir valizi malizi bir götüreceğimiz şeylere falan bir bakalım. Ya da belki size misafir gelecektir. Şu evi bir kırklayalım, bir derleyelim, toplayalım, şu nevresimler bir değişsin, şura mutfağı bir halledelim falan filan diye. Bugün yani ekstra rutinden çıkıp yoğunlukların olduğu bir gündür diye öngörüyor ve güzel bir gün dileyip hadi önce yoklamamızı alıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası neydi? 0531 785 90 80. Bu numaradan, bu WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı yazarsanız hızlı hızlı gelen mesajlara bakacağım. Sadece 3 dakika içinde 0531 785 90 80. Hoş gelmişsiniz.

güzel birbirimize eğiliyoruz yine vallahi. Evet, şimdi birazcık çok kısa da olsa dünden bahsetmek istiyorum. Dün İsmail YK geldi. Ben açıkçası nasıl bir yayın yaptığımı anlamadım. Çünkü yani sohbet ederken bir de aralarda bizim radyoya hayranları gelmişti. Arkadaşlar da sağ olsunlar almışlar. Onları şeyin stüdyonun kapısını sürekli böyle yumruklayan bir sürü insan vardı. Algım o kadar dağınık ki İsmail Bey de böyle gerçekten yani bir şey söyleyeyim mi? Adam o kadar tevazu sahibi, o kadar mahcup biri ki yani sanki ben İsmail YK'yım, ben daha rahattım. Hatta birkaç tane hayranını azarladım. Şöyle şeyler oldu. Dün şimdi reklam arasına giriyoruz ya, reklam aralarında işte o hayranları işte bağırıyor, ağlıyor. İsmail, İsmail, İsmail, hayır diye bir tane birisi geldi, bacağına yapıştı adamın, bırakmıyor. O da bir şey diyemiyor. Tamam diyor, dur şimdi yayına gireceğiz. Hayır, hayır, hayır, hayır. Bak yemin ediyorum böyle ağlıyor. Ağladı, ağladı, ağladı, ağladı. Kız dedim cenaze mi çıktı? Ne olsun istiyorsun? Adam sana daha ne yapsın işte, burada duruyor. Ben öyle bir bağırınca bir böyle kendine geldi. Sonra bir yüzüme baktı. 5 saniye sessizlik oldu. İsmail YK'ya baktı, bana baktı. Sonra hayır, hayır, hayır. Sanki ben düğme varmış da ona basıyorlarmış gibi. O yüzden ben böyle lal oydum. Ama yayın sonrası bir sürü mesaj geldi. Ya çok eğlendik, çok güzel programdı diye böyle hani güzel güzel mesajlar okuduğum için iyi, keyifli olmuş. Kaçıranlar Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden dünkü yayın kaydını dinleyebilir.

İsmail YK fanıymışım da haberim yokmuş yani. Seviyem o benim. Hadi gelen mesajlara bakalım. Kimler kimler nerelerden dinliyor? İsmail yazmış Gebze'den. Kesilmeyen yağmurların altında çok mutlu olmasak da şükür ki işimize gidecek sağlığımız var diyor. Berekettir bereket, öyle diyelim. Yine sendeyiz Doğancan, Ilgaz, Uraz, Hülya ve Cengiz Beylikdüzü'nden dinliyorlar. Selamlar, günaydın. Üsküdar Ortaokulu'ndan dinliyorlar. Günaydın çocuklar, selamlar. Mikail yazmış, İzmit'ten dinliyor. Arkadaşım Halil İbrahim'le sabah işe giderken sendeyiz Doğancan. Günaydın. Neyse, sıra kimde? Kime salça olup getirtelim Doğancan demiş Mine. Var, bir iki kişi var ama onları ben davet edeceğim. Size sürpriz yapacağım. İki kişi var hatta. Şu an böyle gözüme kestirdiğim bayramdan sonra davet edip böyle programda beraber güzel sohbet edelim diye düşündüğüm iki tane konuk var. Normalde biliyorsunuz ben misafir almıyorum ama böyle güzel renk oluyor değil mi? En azından biz bize sohbet edebildiğimiz bir alan yaratmış oluyoruz.

Bursa Orhan Gazi'den Kamil günaydın. Selam Ataşehir'den Fatih günaydın. Bursa'dan Büşra işe gidiyor ve seni dinliyoruz Doğancan demiş. Doğancan şimdi kime yazıyoruz biz? Kimi sapık gibi rahatsız edek? Kime musallat olak demiş. Bak o da aynısını yazmış. Yok yok tamam. O iş bende arkadaşlar. Ben hallederim. Madem bu çetenin elebaşıyım bana bırakın bende. Eşimle birlikte bulutlu bir İstanbul trafiğinde dinliyoruz. Yani Gülay ve Günay. Aa, Gülay ve Günay mı karı koca isimleriniz? Kız müzik grubu gibi. Ne güzel. Kahramanmaraş'tan günaydınlar. Her gün spor yaparken kulağım sende diyor Kenan Bey. Günaydın oğlum Buğra Alp'le okul yolunda her zamanki gibi sendeyiz. Küçük baldızım Beren'den de sana selamlar diyor. Eyüp Sultan'dan Hakan günaydın. Serkan yazmış Ankara Keçiören'den tüm C plaka servis esnafına selamlar diyor. Günaydın. Zonguldak'tan serviste seni dinliyoruz. Ece Bulem, Kenan, Aytu ve servisçimiz Erdoğan abiye İnci'ye selam diye mesaj var. Günaydın. Ankara'dan Ceyda. Ne yollamış bu? Eşim İlyas, kızım Gökçe, oğlum Göktuğ ile dinliyoruz. Bugün hastane yolunda dinliyoruz. Kızım ana sınıfına gidiyor. Anneler günü için bir şey hazırlamışlar. En sevdiğim şarkı Doğancan'ın şarkıları yazmış. Bakayım. Evet böyle şey anket gibi sorular var. Boşlukları doldurmuş. İşte annemin adı, annem şu yaşta, annemin saç rengi falan filan. Ne var? Annemin en sevdiği şarkıya Doğancan'ın şarkıları yazmış. Göktuğ, çok tatlısın. Bu mu mesela?

0: Şimdiki bugünün konu başlığını paylaşayım. Bugün daha önce hiç işlemediğim bir konu işleyeceğim. Bazen bazı dinleyicilerim ay yeter hep aynı şeyler falan diyor belki konularla alakalı ama konuştuğumuz şeyler farklı, günün sonunda farklı insanlardan gelen bakış açılarıyla konuları değerlendiriyoruz ama bugün sıfır kilometre bir konu. Bunu da dün gece tam böyle yatmak üzereydim, bir dinleyicim mesaj atmış, bak Doğancan güzel malzeme çıkabilir buradan diye. Teşekkür ediyorum, adını not alsaymışım keşke ama selam. Bir tane sayfada şey paylaşmışlar, birisi Twitter'a ya da yeni zıkkım X'e şey yazmış. Topluma katkınız nedir diye sormuş. Ona gelen cevapları paylaşmışlar. Buradan yola çıkarak bugünün yayına taşıyacağımız konusu da bu olsun. Benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa. Mesela ilk böyle duyduğunuz zaman ne alaka şimdi, ne uyduruk bir şey bu, ne demek yani diyeceksiniz belki. Mesela örneklendirelim. Birisi demiş ki uçak iner inmez ayağa kalkmıyorum. ATM'de meşguliyetim 30 saniyeyi geçmez demiş mesela. Topluma katkım bu. Sabah saatlerinde çok konuşmuyorum yazmış birisi mesela. Aşk olsun. Bana para veriyorlar ama. Saçımı taz kafa kestirip parlak mont giymedim yazmış birisi. Kimseye okul bitti mi, atandın mı, evlilik ne zaman, neden çocuk yapmıyorsun, kilo mu aldın, neden zayıfsın gibi sorular sormuyorum demiş birisi. Kimsenin camının altında araba çalışır halde dakikalarca telefonla konuşmuyorum veya araba çalışır halde beklemiyorum. Bunu yapan kişilerden ve verdikleri rahatsızlıktan da gerçekten irite oluyorum yazmış mesela birisi. O egzoz dumanına maruz bırakmıyorum diyor yani. Yürüyen merdivenin sol tarafında duvar gibi durup acelesi olan insanların geçmesini engellemiyorum yazmış birisi. Hızlı yürüyorum, arabamı yaya geçidine park etmiyorum, yola çöp atmıyorum, ortalık yerde kulaklıksız Reels izlemiyorum ve daha bir sürü şey, bu topluma fazlayım özetle diyor birisi daha. Buradan yola çıkarak siz de düşünün bakalım. Aslında şöyle düşünmek lazım. Sizin toplum içinde rahatsız olduğunuz şeyleri şöyle bir göz önüne getirin. Ve ben bunları yapmıyorum ama böyle bir sürü insan var diyebileceğiniz ne varsa. Bugünün yayın konu başlığı, benim topluma en büyük katkım şudur. Günün konu başlığı.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katılımı.

0: en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
1: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla
2: takoma, değerinde Trink Sat. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

23-24 yaş aralarında bir kız grubu biliyorsunuz Manifest. Ajda Pekkan da bütün işte hayat tecrübesi, mesleki kariyeri vesaire falan, yani sesindeki o olgunlukla şarkıya eşlik ediyor. Kızlar böyle çok parlak bir şekilde şarkıyı söylerken, bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın lütfen, rica ediyorum. Böyle dost meclisinde arkadaşlarla sohbet ediyor gibi söylüyorum. Ajda Pekkan giriyor ya şarkının girişinde şöyle... Çok hoşuma gidiyor. Manifest. Yani al işte, şimdi beni yargılayacaksınız biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Böyle kendi aranızda konuştuğunuz şeyleri yayında ben konuştuğum zaman neden tükaka oluyor? Yani bunları siz de konuşmuyor musunuz? Ben mesela birkaç gündür evde böyle kendi kendime durup dururken şey yapıyorum böyle. Manifest. Kendime gülüyorum sonra. Aman kine ne be? Hesap mı vereceğim? Hadi be. Hadi. Ne dedik sanki? Evet sevgili arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı, benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa. 3-5 mesaj paylaşayım, hemen ardından ilk telefon bağlantımı da alacağım. 0212 368 62 12.

benim topluma katkım bir aşçı olarak serpme kahvaltınızı bitirin ya da bütün tabakları bozun. Zor değil, hepsine çatal batırın. Akşam mutfak kapanışına 3-5 dakika kala sipariş vermeyin. Sabah mutfak 7'de açılıyorsa o saatte sipariş vermeyin. Parayı veren bazen düdüğü çalmamalı diye Kemal yazmış, Çekmeköy'den dinliyor.

0: kızım Nehir'le işe giderken seni dinliyoruz demiş Cansu. Nehir de 6 yaşındaymış. Ya yiyeceğim. 2000'de mi? Ama 2020'de mi doğdu yani? Ay. Dancan benim topluma katkım, ben malım. Kimseyi yormuyorum diyor Mine. Estağfurullah Mineciğim. Ama katkı değil de şey, topluma zulüm de olabiliyor bazen senin profilde. Yani şimdi bunun seviyeleri de var. Sen hangi level'dasın onu da bilmek lazım. Manisa'dan Dilek yazmış. Benim topluma katkım, kimse arabasını park ederken dibine kadar yanaşıp darlamıyorum demiş. Evet ya, hakikaten öyle. Benim topluma yararım, insanları sevdiklerine kavuşturuyorum. Çünkü ben minibüsçüyüm diyen Yalova'dan Cankurt. Güzel. Selam. Büşra yazmış. Benim en büyük katkım ahlaklı bir evlat yetiştirip onunla gurur duymak diyor sevgili Büşra. Ne güzel. Ama Büşra, yani sen yine de takipte olmaya devam et. Çünkü evde başka, dışarıda başka olan çok fazla çocuk var. Biz de onlardandık. Ne bu? Doğancan, manifest hastası kızımla seni dinliyoruz. İzmir'den günaydın diyor Nurdan ve Mihrimah. Günaydınlar. Evet, çocuklar çok seviyor manifesti. Sevsinler bu arada. Yani bence çok, hem böyle vizyoner, enerjileri yüksek, çok tatlı, pırıl pırıl gençler yani. Bu böyle çok fazla eleştiren, türlü yerlerden vurmaya çalışan insanlar var ya. Ne olsun istiyorsunuz acaba? Ben bunu anlamıyorum. Böyle bu kızlara böyle şey, eylem meylem yapmışlardı geçen haftalarda bazı şehirlerde. Burada konser veremezler bilmem. Ulan ne yaptılar ya? Ne? Yani hayatta hiçbir renk olmasın istiyor bazı insanlar. Herkes kendileri gibi sıkıcı. Herkes kendileri gibi, ne bileyim, böyle sası. Değil mi? Böyle renksiz. Öyle olsun istiyorlar. Kızlar güzel güzel şarkı söylüyorlar. Güzel güzel dans ediyorlar. Çocuklar da çok seviyor. Hiç abeste iştigal bir durum yok. Ne oluyor yani? Allah aşkına ya. Bu arada bir insan bir şeyin altını çok fazla çiziyorsa anlayın ki orada onunla alakalı bir durum vardır. Dolayısıyla hadi canım, hadi. Hadi hadi hadi. Bir daha bırakmayız da, hadi be. Yeter. Bıktım artık ya. Ben böyle istiyorum böyle. Hadi lan oradan. Yürü git lan. Böyle konuşmak lazım. Bundan anlıyorlar. Hay, dur bir kendime geleyim.
1: Çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Efendim çok affedersiniz. Alo.
4: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın. Derya, ben
0: Doğancım. Manifest. Derya. Hoş geldin. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
4: Hoş bulduk. Ankara'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
4: Ben konsolosluk ve pazarlama uzmanıyım.
0: Ne ve ne uzmanı?
4: Kurumsal iletişim.
0: Ha, kurumsal iletişim. Ha, iyi. Hı-hı. Kolay gelsin. Ne güzel. Nedir acaba senin topluma en büyük katkın Derya? Buyur.
4: Bir dakika. Ondan önce daha önce bir şey sormak istiyorum. Bu başta söylediğin her şeyin altına imza kaşınıyor. Bence kızlar gerçekten sonuna kadar çok başarılılar.
0: Değil mi?
4: Haklarını yemeyelim kesinlikle.
0: Evet.
4: Ben 33 yaşındayım. 33 yaşında bütün şarkılarını ezbere biliyorum.
0: Evet.
4: Bu bence çok büyük bir başarıdır.
0: Tabii ki. Ve bu kızlar daha çıkalı 1,5 sene falan oldu yani. Şimdi üst üste 4 tane böyle büyük büyük konser verdiler. Görmüşsünüzdür. Evet. Gidenler de vardır. Yani tıklım tıklım ve hepsinden önemlisi o konserlerde minicik çocuklar çok mutlu oluyor. Onların hayatında o kadar... Şimdi mesela düşünelim, şu an ortalama 10 yaşında olan bir çocuk. Doğduğu günden bugüne kadar artık hani böyle aksiyonlar yok ya memlekette. Böyle bir anı biriktiriyor bu çocuklar. Yani onlar için çok büyük bir heyecan. Belki bazı yetişkinler için bir şey ifade etmiyor olabilir ama çocuğun dünyasında o çok acı. Yani bizim zamanımızda İsmail YK aşkımız gibi. Ne bileyim, hepsi grubu vardı falan. Hani yani anladım. Evet, evet. O yüzden bu heyecanı çok görmemek lazım diyor ve kesinlikle konumuza geliyoruz. Nedir acaba en büyük katkın?
4: Doğancığım, benim bence topluma en büyük katkın özellikle işte müzikal gibi, tiyatro gibi etkinliklerde paketli gıdalar yememek, mısır yememek, paketli hiçbir şeyi açmaya çalışmamak.
0: Evet ya. Diye. Bazılarının sülalesi nasıl rahat değil mi? Sinemada tam böyle kulağının dibinde kurt kurt kurt kurt kurt kurt. Domuz gibi yiyor ya. Doğru. Evet.
4: Yani hani sinema belki bir nebze kotarabilir ama Doğancan biz geçtiğimiz hafta Ankara'da Gagiriye müzikaline gittik. Yani sonuç olarak bir müzikal insanlar canlı canlı ve oradalar seslerini duyuyoruz, erişebiliyoruz. Hani mısır yeme.
0: Doğru.
4: O sessizlikte orada mısır yeme. O paketli bir şeyi açmaya çalışma.
0: Doğru.
4: Ya da su şişeni çantama koyarken o hışırtıyı sesini çıkarmaya çalışma.
0: Yok yok, bazı insanların ya umurunda değil ya da ona çok böyle olağan ve normal geldiği için hani bu rahatsız ediyor diye düşünmüyorlar galiba. Evet, ben de o konuda hassasım, merak etme Derya. Ayar oluyorum ben de. Peki sağ ol. Yani. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı: arkadaşlar benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz, aslında eleştirdiğiniz şeyler üzerinden ben mesela bunu yapmıyorum diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Şimdi kısa bir moni mi? Tamam, bir daha yapmayacağım. Haberler hemen ardından buradayız.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
6: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
5: E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
11: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
12: TEB o kadar iyi ki TEB.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
15: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD-İran hattında diplomasi ve askeri gerilim bir arada yaşanıyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. ABD ise Hürmüz'den İran tankerine askeri operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteledi. İran konusunda acelem yok diyen Trump, İran'a bir şans vereceğiz. Netanyahu ben ne dersem yapacak dedi. Uluslararası sularda alıkonan küresel sumut aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler sürüyor. İsrail'de aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. Görüntüler üzerine pek çok ülke İsrail'den izahat istedi. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastaneye başvuran 74 kişiden 15'i hafif yaralı, 32 hasar ihbarı geldi. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. AFAD, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu açıkladı. Konser dönüşü mide kanaması geçirdiği belirlenen ünlü şarkıcı Haluk Levent, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedavi ediliyor. Öte yandan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın da zatüre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video siyaset gündeminde yer tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye arınma çağrısı yapmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Trump, "Çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var," dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'dan gelecek Patriot savunma sisteminin 6 ay süresince görev yapacağını açıkladı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekerek, "Türkiye yaklaşık 75 yıldır paha biçilemez bir müttefiktir," dedi. Şiddetli yağış Hatay'ı adeta felç etti. Cadde ve yollar göle döndü, mahsur kalanlar oldu. Düzce'de huzur evinde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi. İstanbul merkezli Paymix 4 kara para operasyonu yapıldı, 59 zanlı yakalandı, şirketlere kayyum atandı. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 121 zanlı yakalandı. Varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tutuklanan eski Habertürk TV yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan 65 yıl hapsi istendi. Donald Trump, "Özgürleştiriyoruz," dediği Küba'yı yine tehdit etti. Raul Castro hakkında iddianame hazırlandı. Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahati konusu gündeme getirildi. Bugün İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere bazı ilçelerde sağanak sürecek. Bayram haftasında da sağanak var, sıcaklıklar biraz daha düşebilir.
16: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
15: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
16: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
15: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
16: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
17: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
16: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
18: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Bugünün en... Bir daha. Bugünün yayın konu başlığı, topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Varsa eğer sizin de ben mesela şunu yapmıyorum ve yapanlardan rahatsız oluyorum diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan da yayına ulaşmanız mümkün. Bak benim bu yandaki bilgisayardan çaldığım şarkılara laf ediyor Tolga abi de. Bu yapay zeka değil mi? Ana, bak bu şarkı ama çok iyi ya. Dur bir şey diyeceğim. Mesajlara, telefonlara geçeceğim de. Şimdi böyle yağmur var. Hava kasvetli memleketin genelinde, başta İstanbul olmak üzere. Bir böyle tribe girdik ya. Şu şarkının sözlerini biliyorum ben. Çok iyi bir şarkı. Şimdi madem yapay zekalı şarkı koymuş Tolga abi, o zaman ben de birazdan Jimin Lipo çalacağım. Bana ne? Tamam, bir o bir ben, bir o bir ben.

0: başlığı, benim bu topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Sevinç diyor ki arabamdan dışarı asla çöp atmam. Küçücük bir şeker kağıdı bile olsa arabanın içine biriktiririm. Öyle çöpe atarım diyor sevgili Sevinç. Aslında ne üzücü değil mi? Olması gereken bir şey artık lütuf haline geldi. Sabriye yazmış. Ben yere çöp atmıyorum. Atmadığım gibi dağda yürüyüş yaparken de topluyorum milletin attıklarını. Özellikle cam şişeleri. Orman yangını için çok önemli bir durum, lütfen aman dikkat edelim diyen sevgili Mersin'den Sabriye. Günaydınlar, selamlar. Restoranlarda çocuğuna sahip çıkmayan ebeveynlerden rahatsız oluyorum abi. Bizim de çocuğumuz var. Özgüven adı altında çocuklarını, saygısızlıklarını kimse çekmek zorunda değil diye Ankara'dan Özge mesaj yollamış. Ben de değilim. Sesimin yankısını duyamıyorum. Evet, herkes ben çöp atmıyorum diyor. Niye ortalığı o zaman şey götürüyor. Onlar herhalde başka radyoyu dinleyenler ha. Tamam, şu çöp yeter artık. Herkes çöp yazmış. Ha, burada daha niş bir çöp var. Hatice diyor ki en büyük katkım plastikleri çöpe atmıyorum. Ablamın en büyük katkısıdır atık yağları lavaboya dökmemesiymiş. Denizli'den Hatice ve Sultan, günaydın, selamlar. Melike yazmış, benim topluma en büyük katkım söylemekten de gurur duyduğum kök hücre bağışçısı olmam. 2018 yılında Kızılay'a giderek kök hücre bağışçısı oldum ve bir bebeğin hayata tutunmasına vesile oldum diye Samsun'dan İstanbul'a gelerek kemik iliğimden kök hücre verdim. O çocuk da sağlığına kavuştu, hala hayatta, ben de hala çok mutlu ve gururluyum demiş. Bunu ara ara yayında dile getiriyoruz zaten, ben de kök hücre bağışçısı oldum Melike. Ve sadece Türkiye sınırları içinde değil bu arada. Dünya Kan Bankası'na yükleniyor bu doneler. Ve dünyanın başka bir noktasında %100 uyumlu olduğun, ki kök hücre bağışındaki uyum oranı, işte atıyorum kan verirken RH pozitif, 0 RH negatif falan kodları belki yeterli oluyor ama kök hücre bağışı dediğimiz orada çok farklı parametreler var. Bunların çok yüksek oranda, hatta %100 uyuması gerekiyor yanlış bilmiyorsam. Bunun da denk gelmesi bir süreç. Sen belki bugün veriyorsun o bağışı. Kök hücre bağışı dediğimizde bu arada normal bir kan verirken verdiğiniz kandan çok daha, onun yani 7'de 1'i 8'de 1'i kadar, yani 2 tüp kan alıyorlar sadece. 2 küçük tüp kan alıyorlar. Şırınga kadar, öyle düşünün. Ve daha sonrasında bu kanlar işleniyor, bakılıyor. 5 sene sonra, 10 sene sonra size telefon geliyor, diyorlar ki sizin dokunuz uyuştu, kök hücre bağışı yapabilirsiniz diye. Bir sağlık bekleyen, şifa bekleyen insanın hayatına da bu anlamda dokunmak çok kıymetli. O zaman kök hücre bağışının da önemini bir kez daha hatırlatmış olalım. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle görüşüyorsun? Sadece Türk'ün ortaokulunun en neşeli servisiyle görüşüyorsun şu anda.
0: Sen ne yapıyorsun o serviste? Öğrenci misin?
1: Evet, öğrenciyim.
0: Kaça gidiyorsun?
1: 8'e gidiyorum.
0: Ama böyle devamı gelecekmiş gibi bırakıyorsun cümleyi. Adın ne?
1: Evet, Kadircan. Şu an yanımda 6. sınıfa giren bir arkadaşım var.
0: Evet.
1: Servisimiz...
0: Beni dinliyorsun. Çok güzel. Hepsine selam. Kadircan, senin topluma en büyük katkın nedir?
1: Okula gidiyorum her sabah uyanarak.
0: Güzel. Ama bu en başta sana da katkı sağlayan bir şey tabii ki.
1: Yani topluma en büyük katkım şu an bir öğrenci olmam yani.
0: Bravo kardeşim benim. Aferin. Sen kaç doğumlusun yani? 2010 mu?
1: 2012.
0: Ay! Kıyamay! 2012'ler böyle dile geldi ha? Canımsın. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Bak. Öyle geliyor. Bir telefon daha alacağım ama zannediyorum az önce söylediğimin şaka olduğunu düşünenler çoğunlukta. Ben bir şey dediysem yaparım. Madem öyle, buyursunlar. Bir şey diyeceğim. Güne yeni başlamışız. Gözümüzü yeni açmışız. Bizim bunlara ihtiyacımız var.
2: Bir böyle bir silkelenelim, kendimize gelelim.

Dur o zaman size ciddi ciddi bir şey soracağım ama böyle hani geyik olsun diye yazmayın. Gerçekten kimi programa konuk alayım istersiniz? Tarkan Ajda falan yazmayın. Yani böyle eğlenceli karakterlerden, hani böyle samimiyetini %100 hissettiğimiz ve programa gelirse beraber çok keyifli sohbet ederiz diye düşündüğünüz kimi davet edeyim? Hadi siz söyleyin, ben de davet edeyim. Benim aklımda iki kişi var ama bakayım gelen mesajlarda o isimleri de görecek miyim acaba? Şeyden yazın, WhatsApp'tan yazın, 0531 785 90 80. Dancan şunu konuk olarak çağırsan ne güzel olur, şu kişiyi davet etsen ne güzel olur dediğiniz kim varsa.

0: Çok fazla Demet Akalın mesajı görüyorum. Davet ettik. Bundan 3-5 ay önce yayın yaptık arkadaşlar. Podcast'lerde bulabilirsiniz. Seda Sayan'ı görüyorum. İrem Derici'yi görüyorum çok fazla. Mahmut Tuncer'i gördüm. Mahmut abi artık 3 kere falan konuk aldım ya. Gökhan Özen görüyorum çok fazla. Güzel olur değil mi? O da bizim yine genç kızlık dönemlerimizden güzel şarkıları vardır. Gökhan Özen de olabilir hakikaten, doğru diyorsunuz. Ajdar yazmışlar. Evet. Bak ciddi olun dedim ya. Kandıralı Ferdi yazmış biri. İrem Derici mesajını çok fazla görüyorum. Evet, aklımdaki isimlerden birisi İrem Derici'ydi. Önümüzdeki günlerde albümü çıkacak. Albüm çıktığı zaman davet edeceğim onu. Bakayım. Semih Cenk. Semih Cenk'i ben de çok seviyorum da sohbeti biraz ne bileyim yani böyle çok mıy mıy değil mi ya? Şarkılar iyi de yani ne konuşacağız Semih Cenk'le? He? Safiye Soyman yazan var. Gelmişti Safiye abla da programımıza. Teoman. Ay arkadaşlar ya. Aa, ne kadar enteresan isimler geliyor. Allah Allah, nereden aklınıza geliyor? Ben de diyorum bunları kim seviyor? Demek siz... Evet, ama mesajlarda gördüğüm kadarıyla çok büyük bir oran İrem Derici yazıyor. Evet, güzel olur. Tamam. Tamam, mesaj alındı arkadaşlar. Yapacağız bayramdan sonra. Alo. Teşekkürler Türkiye. Hemen başka bir telefon alalım, hızlıca bakalım kimler nerelerden dinliyor. Bugünün yayın konu başlığı, benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. Tamam, yazmayın artık ünlü ismi. Tamam. Herkes benzer şeyler yazıyor zaten. Bülent Serttaş mı? Evet. Bakıyorum önüne. Seda Sayan çok fazla. Hasan Can'ı yazan var. Koray Avcı diyen var. Safiye Soyman diyen var. Mahmut Tuncer çok fazla gelmiş. Canım Mahmut abim. Vallahi davet etsem yine gelir. Biz zaten haftanın 2-3 günü beraberiz Mahmut abiyle. Hani bir günü de yayında geçirebiliriz yani. Gelir sağ olsun, kırmaz beni. Evet peki, hadi hemen bir telefon daha gelsin o zaman. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Radyoyu kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben az önce arayan servise çocuğun yanındaki adamım.
0: Çocuklar artık okulunuza mı gitseniz ya? Ne dadandınız bu yayına? Ne dedin adım?
1: Muhammed.
0: Muhammed. Hoparlörle konuşuyorsun galiba. Sesin boğuk geliyor. Nedir acaba senin en büyük katkın topluma?
1: Katkım, ben de öğrenciyim.
0: Ne?
1: Ben de öğrenciyim dedim.
0: Az önce söylenen şeyi tekrar niye söylüyorsun Muhammed'ciğim? Tamam hadi. Al bak, gördün mü? Al işte. Çocuklar aramayın. Vallahi şimdi bana kimse kızmasın. Eğer bir öğrenci servisinden daha telefon gelirse direkt kapatacağım telefonu. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, öğrenci misin?
2: Hayır değilim.
0: İsim nedir acaba, tanıyalım.
2: Gonca ben, Maltepe'den. Günaydın.
0: Hoş geldin Gonca. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Sağlık çalışanıyım.
0: Kolay gelsin. Allah sabrını da verir inşallah bacım.
2: Amin.
0: Nedir acaba senin topluma en büyük katkın?
2: Yani çöple ilgili çok fazla şey geldi sana ama benim şöyle bir durumum var. Ben bütün çöpleri ayıklıyorum. Yani atık yağları, atık pilleri, tekstil atıklarını, plastik atıkları ve kağıt atıklarının hepsini ayıklayıp öyle atıyorum çöpe.
0: Çok güzel. Nasıl? Ayıklıyorsun, ayrı ayrı poşetlerde aynı konteynere mi atıyorsun?
2: Hayır, öyle değil. Yani şöyle, belediyeler bununla ilgili güzel çalışmalar yapıyorlar. Gelip kapınıza kadar alıyorlar. Plastik atıklar ve kağıt atıklar için hani bu şekilde yardımcı oluyorlar. Onun için de iki tane okuyan çocuğum var. Hani çok fazla kitap ve kağıt atığı oluyor. Okullara bırakıyorum onları. Atık yağları bir şişede toplayıp gene belediyelerin aldığı yerlere bırakıyorum.
0: Allah'ım, ne güzel. Vallahi harika bir şey tabii ki bu yaptığın ve sonuna kadar da destekliyorum ama yani gerçi benim çok öyle atığım yok. Ben hep dışarıdan yemek söylediğim için hep böyle kağıt, poşet benimkiler. Hani öyle bilmem ne, bende yok da. Dümdüz söyleyeyim böyle arkadaş ortamında konuşurcasına. Ay kim uğraşacak ya Gonca?
2: Ya vallahi uğraş ya, bir insan başta bir zor geliyordu Doğan Can bunu yapması. Ama sonradan böyle bir plastiği, küçücük bir plastiği bile çöpe atarken böyle bir diyorum ki ya bu şimdi gidecek, doğada kaç yıl çözülmeyecek. Hani böyle bir şeye giriyor insan, yani ne gerek var atayım işte şeye, geri dönüşüme diye düşünüyorum. Uğraşıyorum ya, severek uğraşıyorum aslında.
0: Ne güzel, Allah razı olsun.
2: Mutlu da oluyorum bununla.
0: Peki, iyi tamam, sen yapıyorsan biz yapmayalım madem sen.
2: Yok canım, herkesin yapması lazım, öyle olur. Ama tabii yapan çok az kişi var.
0: Doğru, evet, çok güzel bir örnek bence. Belki yani bazılarımızı da harekete geçirir. Bir şey diyeceğim, belediye gelip alıyor dedin, nasıl oluyor? Ben bilmiyorum onu, arıyorsun öyle mi geliyorlar?
2: Şöyle, belediyelerden şey alıyorsun, hatta onlar bizim binamızın kapısına kadar getirmişti, yani kapımızın önüne kadar getirmişlerdi. Bu hani AVM'lerde falan da oluyor ya, açık kutuları.
0: Ayrı işte kağıt buraya, plastik buraya, cam buraya.
2: Evet aynen öyle. Ben camları da bu arada ayrıştırıyorum.
0: Yani sen bu talebi oluşturduğun zaman madem siz kullanacaksınız değil mi?
2: Yardımcı oluyorlar.
0: Ana güzel. Hangi belediye seninki mesela? Maltepe mi?
2: Kartal.
0: Güzel.
2: Bir de hani mahallene istediğin zaman da zaten bu atık kağıt toplama kutularını, cam kutularını falan veriyorlar. Zaten evet. Atık yağlar muhtarlıklara falan da veriliyor.
0: Evet. Tamam canım. Yani. Sağ ol atıkçı, artıkçı Gonca, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Ay nereden sordum arkadaşlar, ne olur yazmayın artık, yeter istemiyorum ya. Kim konuk gelsin dedim demez olaydım yani. O kadar uyduruk uyduruk kişileri. Bak Şebnem Ferah'ı gördüm ama gelmez herhalde ya o. Tamam bir şey diyeceğim. Yazmayın. İstemiyorum, tamam, okumayacağım. Yazmayın. Sormadım, yeter, ben alacağımı aldım sizden, tamam, teşekkürler arkadaşlar. Ölüyorum desem bir Allah'ın kulu gelip de bir tane mesaj yollamaz ha. Tamam yeter. Bugünün yayın konu başlığı, benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir 0531 785 9080.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
6: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

başlı benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa. Ya ben şu anlamda fayda sağlıyorum ya. Ya da hiçbir şey yapmayınca bile doğrudan iyi kabul edilir ya insan. Yani mesela bir kötülük yapmazsan, birinin içine burnunu sokmazsan, hiçbir şekilde negatif yaymazsan ne derler arkandan? Ya o işte karışmaz o hiçbir şey, o iyi biridir derler. Bak hiçbir şey yapmayınca bile insan iyi oluyor. E peki ha bu şerefsizler, ha bu bizim etrafımızda canımızı sıkan insanlar neden bu ekstra çabaları gösteriyor? Çünkü kötülük bir çaba istiyor günün sonunda ama hiçbir şey yapmayınca otomatik iyisin. Buradan yola çıkarak sizin de etrafınızda rahatsız olduğunuz haller, tavırlar üzerinden yola çıkarak ya ben şundan çok rahatsız oluyorum, bunları da yapmadığım için açık açık şunu söyleyebilirim, benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. 3-5 mesaj paylaşalım, hemen ardından rastgele bir telefon daha alacağız.

0: O kadar cani, sapık, adi, pislik insan içinde insan olmaya çalışıyorum. Topluma en büyük yararım bence bu. İnsanca yaşayabilmek, kendi halinde kimseye zarar vermeden çoluk çocuk yetiştirmeye çalışıyorum ve gerçekten bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum diye Çorlu'dan Aycan mesaj yollamış. Selam. Evet, işte tam olarak az evvel bahsettiğimiz mesele. Almanya'dan Begüm yazmış. Vallahi biz burada mecburuz çöpümüzü ayırmaya. Ayırmazsan para cezası var. Zor oluyor evde. Bir sürü ayrı ayrı çöplerle yaşıyoruz ama insan alışıyor. Keşke gerçekten Türkiye'de de bu uygulama olsa demiş Begüm. Doğru. Ankara'dan Merve yazmış. Topluma katkım hep sağ taraftan yürürüm. Koyun sürüsü gibi yayılıp yan yana yürüyemem kimseyle. Geçişleri engellemem. Asansörden inince muhakkak sıfıra yollarım asansörü. Bir de 3 kuruş maaşımın vergisi hep ödenir bu topluma. Ben maksimumum diye bir mesaj var. Ben susarım. Dert geçer mi karşıya bilmem. Gel yanalım. Seni sevmek delilik zaten. O zaman bir telefon daha alalım bakalım. Ali.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Ayşegül, ben günaydın.
0: Günaydın Ayşegül, tatilde, Ayşegül piknikte, Ayşegül okulda. Ne haber, nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Usta öğreticiyim, çok havalı değil mi?
0: Usta öğre, ne ama, hangi konuda?
1: Direksiyon.
0: Usta öğretici peki normal bir direksiyon eğitmeni değil, daha profesyonel araba kullanmak isteyenlere mi eğitim verir?
1: Yok yok, hayır bizim o havalı ismimiz. Yaptığımız iş direksiyon eğitmenliği.
0: Usta öğretici. Anladım, iyi güzel, kolay gelsin. Kaç sene oldu meslekte?
1: Yaklaşık bir 4 sene falan oldu.
0: Güzel, iyi. Var mı böyle ya hiç unutmam bir gün bir öğrenci geldi şöyle bir şey yaşadık diye anlatabileceğim bir sürü hikaye vardır eminim.
1: O kadar çok ki. Lokale indirgemeyeyim de şöyle söyleyeyim. Biz en çok gelin görümcelerden ve eltilerden çok çekiyoruz.
0: Nasıl yani?
1: Şöyle, onlar böyle genellikle birbirleriyle yarış halinde oldukları için o ehliyet almış ben de alayım moduyla böyle bize geliyorlar falan, onlardan çok zorluk çekiyorum.
0: Sen niye zorluk çekiyorsun? Sen parana baksana ne?
1: Ama trafikte bir zorluk yaşıyoruz.
0: Ay çok da umurundaydı. Ayşegül, nedir senin topluma en büyük katkın?
1: İşte yeni gelen nesile araba kullanmayı, daha doğrusu bu topluma araba kullanmayı, düzgün araba kullanmayı öğretmeye çalışıyoruz. Hmm. Daha ne olsun?
0: Güzel, evet. Peki genellikle yapılan en büyük, şimdi araba kullanmaya gayret eden, henüz ehliyet almamış kişilere eğitim verirken gözlemlediğin ortak hata ne? Genelde şu konuda çok hata yapıyorlar dediğin ne var?
1: Sinyal.
0: Evet, teşekkürler. Sinyal. Sinyal vermiyorlar. Sağ ol.
1: Sinyal vermiyorlar.
0: Teşekkürler bacım. Sohbetine doyum olmuyor.
1: Sağ sinyal, sola sinyal. Sürekli kullandığımız gün içerisinde 6 saat boyunca sürekli kullandığımız kelime sağ sinyal ver, sinyal vermedin, sola sinyal ver, aynana bak, evet. Aynana bakmıyorsun. Bizim en çok kullandığımız kelimeler bunlar.
0: Doğru, önemli bir husus tabii trafikte. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz Ayşegül.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Buradan bütün usta öğreticilere saygılar, hürmetler. Bugünün yayın konu başlığı, topluma benim en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şudur diyebileceğiniz ne varsa görece sizin rahatsız olduğunuz şeyler üzerinden değerlendirip mesela ben bunu yapmıyorum, bunu yapmayarak da fayda sağlıyorum diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ortalığa çöp atmıyorum mesajlarınız artık yeto. Size inanmıyorum. Şaka şaka. Ama tamam onları okuduk artık. Daha başka şeyler arıyorum. Ben uçak...

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD İran hattında diplomasi ve askeri gerilim bir arada yaşanıyor. İran, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. ABD ise Hürmüz'den İran tankerine askeri operasyon düzenledi. İran bu hamleyi korsanlık olarak niteledi. İran konusunda acelem yok diyen Trump, İran'a bir şans vereceğiz. Netanyahu ben ne dersem yapacak dedi. Uluslararası sularda alıkonan küresel sumut aktivistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler sürüyor. İsrail'li aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, elleri ve gözleri bağlı şekilde yerde tutulan aktivistlerin arasında dolaştı. Görüntüler üzerine pek çok ülke İsrail'den izahat istedi. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastaneye başvuran 74 kişiden 15'i hafif yaralı, 32 hasar ihbarı geldi. Kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. AFAD, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devrede olduğunu açıkladı. Konser dönüşü mide kanaması geçirdiği belirlenen ünlü şarkıcı Haluk Levent, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedavi ediliyor. Öte yandan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın da zatüre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video siyaset gündeminde yer tuttu. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye arınma çağrısı yapmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı ile telefonda görüştü. Trump, çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım, aramızda çok iyi bir ilişki var, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'dan gelecek Patriot savunma sisteminin 6 ay süresince görev yapacağını açıkladı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı, Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi, Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekerek, Türkiye yaklaşık 75 yıldır paha biçilemez bir müttefiktir, dedi. Şiddetli yağış Hatay'ı adeta felç etti. Cadde ve yollar göle döndü, mahsur kalanlar oldu. Düzce'de huzur evinde gece yarısı çıkan yangın nedeniyle 54 kişi tahliye edildi. İstanbul merkezli Paymix 4, kara para operasyonu yapıldı, 59 zanlı yakalandı, şirketlere kayyum atandı. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 121 zanlı yakalandı. Varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tutuklanan eski Habertürk TV yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan 65 yıl hapsi istendi. Donald Trump, özgürleştiriyoruz dediği Küba'yı yine tehdit etti. Raul Castro hakkında iddianame hazırlandı. Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahati konusu gündeme getirildi. Bugün İstanbul'un Anadolu yakası başta olmak üzere bazı ilçelerde sağanak sürecek. Bayram haftasında da sağanak var, sıcaklıklar biraz daha düşebilir.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu

0: olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Perakende ustalarının mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontele.
5: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
6: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
4: Mikro yazılım, mikro kontele.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Nurettin'de.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı benim bu topluma en büyük katkım şudur arkadaş diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Ablamla yeğenim şu an havaalanına doğru giderken servistelermiş. Onlarla yazışıyordum. Serviste de beni dinliyorlarmış şu anda. Hangi şu an serviste beni dinliyorlarsa havaalanına doğru giden, yeni havalimanına doğru giden, İstanbul Havalimanı'na doğru giden. Ulan acaba bizim servisteler mi diye düşünsün dursun bakalım. Onlar siz kendinizi belli etmeyin kızlar. Hadi iyi yolculuklar. Geçen bayram ben gittim Kars'a ailemin yanına. Bu bayramda ablamla yeğenim gitsin. Böyle dönüşümlü. Ben tatile gideceğim abi, bana ne hadi. Yeter. Evet, siz ne yapıyorsunuz bayramda bu arada? Uzun yol yapacak olanlar fazla muhtemelen. Bugün perşembe. Herkes akşam evine döndüğü zaman valizler hazırlayacak. Ya da misafir gelecekse ev temizlenecek, ev hazırlanacak. Yarın muhtemel herkes yollara koyuluyor değil mi? Önümüzdeki hafta bayramı güzel güzel geçirelim sevdiklerimizle diye. Ben de denize gireceğim.

0: Bir dinleyicim kızının videolarını çekip yollamış. Oyuncak telefonuyla alo çocuklar yayına bağlanmasın demişsin diye. Beni arıyormuş gibi yapıyor. Ye, ne? Mihranur. Mihranur. Öpüyorum seni.
1: Doğancan inşallah bayramda yağmura kalmazsın. Denize girmek nasip olur demiş. Üsküdar'dan Aysun. Kız ağzını hayra aç. Arefe günü yağmur gösteriyor Fethiye'de. Diğer günler vallahi 28, 29, 30 derece.
0: Çatla.

Doğancan, senin bize en büyük katkın güne güzel, pozitif, muhteşem başlamamızı sağlaman. Olmasaydın vallahi çok eksik olurdu. İyi ki varsın demiş. Yeah. Sağ ol Yasemin. Allah razı olsun. Siz de olmasaydınız ben de burada kendi kendime nereye kadar konuşabilirdim. Siz de iyi ki varsınız. Zevklisiniz ha? Herhalde beni dinliyorsunuz lütfen. Hayat şaşır.

0: Melike yazmış. Doğancan, babam seni dinlerken arkandan buna da Allah ne çene vermiş ya dedi, haberin olsun yazmış. Abi para veriyorlar, yoksa ben de çok heveslisi değilim. Car car car car car car car. Yemin ederim ben günlük hayatımda bu kadar çok konuşmuyorum. Şimdi ben burada konuşayım diye oturttular buraya. Ben de işte siz böyle sabah sabah böyle uyku mahmuru olan hallerinizi biraz daha açabilme adına türlü çabalar, gayretler bunlar. Bakmayın ben sizi oyalıyorum çaktırmadan, lafa tutuyorum ben sizi. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Denizli'den Yasemin Doğancan.
0: Hoş geldin. Sağ ol Yasemin, seni sormalı. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben atanamamış bir coğrafya öğretmeniyim. Şu an 2,5 yaşında bir kızım var. Hmm. Ona bakıyorum.
0: Allah bağışlasın. Ne kadar zamandır bekliyorsun atanmayı?
1: 2006'dan beri.
0: Abo, daha bekleme istersen.
1: Vazgeçtim zaten. 2014'te jübilemi yaptım kahvesiydi.
0: Yani gülüyoruz ağlanacak halimize. Ne kadar üzücü. Bu bütün yetiye, donanıma, bilgi birikimine sahip olduğun halde mesleğini icra edememek tatsız tabii. Bütün evet. Atanamayan öğretmenlerimize de ayrı bir sabır diliyorum hakikaten. Allah kolaylık versin.
1: Amin.
0: Zor.
1: Amin. Amin.
0: Üzücü. Nedir acaba senin topluma en büyük katkın Yasemin?
1: Ben coğrafyacı olmanın doğa sevgisinin fazla yüklü olmasına bağlı olarak çöplerimi ayrıştırmadan çöpe koymuyorum.
0: Güzel. Koyanlara... Bugün 10 kişiden 8'i aynı şeyi söyledi zaten. Üzerine uzun uzun konuştuk. Oradan ziyade o zaman şuraya geleyim ben. Neden coğrafya alanını seçtin? Çok böyle hani şey bir alan ya, yani coğrafya spesifik bir konu ve hani evet. Gerçi her dersin kendi içinde uzmanlıkları ayrı da sen neden coğrafya?
1: Ben neden coğrafya? 95 yılında benim yaşadığım 4.8 bir deprem olmuştu.
0: Kesiliyor ya. Telefon çekmiyor. Hoparlörle konuşuyorsan kulağı al.
1: Dur, tamam.
0: 95 yılında.
1: Yani telefonu şey yapacağım. Arabadan çektim.
0: Yani bunu zaten başta yapman lazım bacım. Evet, 95 yılında.
1: Deprem oldu. O da depremde ben çok korktum. 10-11 yaşındaydım. Ondan sonra bende bir merak duygusu oldu. Bu deprem nasıl oluyor? Nerede oluyor? Ne zaman oluyor? Ondan sonra yağmurlar dikkatimi çekmeye başladı biraz daha farklı. Yağmur nasıl oluşuyor? Yani neden sorusuyla başladı aslında o korkunun vermiş olduğu.
0: Sen bu Dinar depreminden mi bahsediyorsun?
1: Hayır, Dinar depreminden yaklaşık 2,5 ay önce 25 Ağustos'ta Dinar depremi 1 Ekim gibi falan olmuştu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, 1 Ekim, evet.
1: Evet. İşte o
0: doğa olayları senin o çocuk aklına ilgini çekti, ondan sonra ben bu alana bir bakayım dedin ha. Enteresan. Aynen. Ya hikayeler çok garip çünkü. Ben mesela bazı işler var. O işi yapan insanlara da hep sorarım. Nasıl oldu da başladın diye. İlgimi çekiyor yani. O yüzden şu anda da ben eminim birçok çocuğun da böyle örnek aldığı, onu heyecanlandıran bir sürü hikaye var. Atıyorum bir sporcuyu izliyor, etkileniyor. Ya ne kadar güzel, ben de yapabilir miyim acaba? Belki bir müzik, belki işte ne bileyim edebi alanda bir şey vesaire falan. O yüzden hep bunlar aslında çocuklukta bizi kodlanan ve bizim de kendi hevesimizle bunları hayata geçirdiğimiz şeyler ya. Demek ki senin de öyleymiş.
1: Vallahi öyle. Hatta dershanede çalıştığım dönemlerde birkaç tane öğrencim de beni örnek alarak coğrafyacı oldu. Ama
0: güzel.
1: Onlar da atanamada oturuyorlar.
0: Evet. Nesin anam nesi.
1: Onları şakalımıza etkiledik.
0: Evet, yok canım, seninle alakalı değil. Peki sağ olasın Yasemin. Hadi gelsin güzel sabah edin. Enerjimiz.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Yaptıkları fitne ve fesatlıklara ses çıkarmayıp anlamadığımızı sanmalarına katkım, kendilerine akıllı sanmalarını sağlıyoruz demiş Ankara'dan Rıdvan. Bugünün konu başlığı benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa. Elimden geldiğince her zaman bütün canlılara saygılı bir yaşam sürüyorum diye bir mesaj var. Hollanda'dan adı yazmıyor dinleyicimizin. Selamlar. Benim dünyaya gelmem topluma en büyük katkı zaten demiş. Ne yaptın? Rum yum yazıyor da adın ne? Selam. Çocuklarımı ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek topluma en büyük katkım diyor Nil'den. Selamlar. Benim en büyük katkım çevremde herkese Doğan Can'ı dinletmek. Oley! Bak bugünün en güzel mesajıydı bu. Havva, Allah razı olsun senden. Minik bir ara, ardından buradayız.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
8: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytr. Detaylar paytr.com'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Günün yayın konu başlığı, benim topluma en büyük katkım şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. Nedir? 0531 785 90 80. Geçenlerde çaldım, sonra gün içinde ay Doğancan neydi o sabah çaldığın ya diye bir sürü mesaj almıştım.

0: Merhaba Doğancan.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Aysun Demir, Ankara'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Aysun. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Hoş buldum. Doğancan'cığım, ben emekli bankacıyım.
1: Ne güzel.
0: Sabah yürüyüşünde bugünkü konu çok dikkatimi çekti. Dedim ki ben aramalıyım Doğancan'ı.
1: O zaman buyursunlar. Bir hayat tecrübesi var günün sonunda. Dolayısıyla benim topluma en büyük katkım şudur dediğimiz nedir Aysun Hanımcığım?
0: Yani en büyük, çok iddialı olabilir ama benim adıma yaptığım en iyi iş diyebilirim. Ben bankacıyken böyle rakamlarla çok uğraştım ve sözcüklerin gücüne de çok inanırım. Emekli oldum. Dedim ki artık insana dokunacağım. Daha önce öyle kapılar açıldı ki eşimle birlikte böyle bir küçük bir müzik topluluğu, eşim müzisyen, müzik topluluğu kurduk.
1: Ne güzel.
0: Böyle çok cüzi bedellerle her ay, haftada bir gün insanlara müzikle dokunmaya başladık.
1: Ne yapıyorsunuz peki? Bir koro mu yönetiyorsunuz?
0: Aynen öyle. Bir koroyla başladık. Tek bir türkü, halk müziği korosuyla başladık.
1: Çok güzel. Ben de gidiyordum bu arada. Ergenliğimde çok fazla böyle korolara dahil oluyordum. Hatta tesadüftür ki benim o sınıftaki en yakın arkadaşım da emekli bir banka memuruydu. Ve ben o zaman 15-16 yaşlarındaydım. Yakın arkadaşlarımın en küçüğü 65 yaşlarındaydı. Çok keyifli ortamlar. Yani ben dönüp baktığım zaman hayatımın en mutlu günleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç tanımadığım bir sürü insanla bir şeyler paylaşıyorsun. Aynen. Güzel şarkılar, türküler okuyorsun. Peki kesin Instagram sayfanızda vardır bununla alakalı.
0: Var, daha önce de bağlanmıştım. Neşe'yi Muhabbet Müzik. Aynen yazıldı.
1: Neydi, bir daha söyleyin. Ne?
0: Neşeli Muhabbet Müzik.
1: Meşki Muhabbet. Neşeli Muhabbet.
0: Neşeli. Neşe'i
1: Muhabbet diye aradım. Evet, Neşe'i Muhabbet Musiki Topluluğu
0: müzik
1: diye.
0: Yok, o değil Doğancan.
1: O değil, o başka. Müzik. Tamam, mavi tikli olan. Tamam. Neşe'i Muhabbet Müzik, mavi tikli olan. Profilinde de lacivertli bir kıyafeti var. Aysun o Hanım olduğunu işte öngörüyorum. Evet, bakayım. Ana, siz bayağı sahne alıyorsunuz.
0: Doğancan'ım. Evet, onu demek istiyorum. Biz
1: çok havalı.
0: Başladık ama öyle işler yaptık ki bir STK'ya dönüştük sonunda. Yaş sınırımız yok. 86 yaşında da az önce dediğin gibi bir üyemiz var. 40 yaşında da üyemiz var.
1: Ne güzel, çay yolunda yeriniz.
0: Evet, böyle huzur evlerine gönüllü gidiyoruz. Onlara ritim çaldırıyoruz. Hem mental gelişim.
1: Çok güzel. Ne güzel. Ankara'dan dinleyenler, ilgilenmek isteyenler Neşe'i Muhabbet Müzik diye bulabilirler. Ama madem öyle, bu kadar çok affedersiniz, artistik yaptık Aysun Hanım. Bir kuple bir şey dinlemek isteriz.
0: Estağfurullah. Ay harika. Sen öyle bir müzik sevdin var ki. Eşime sürekli söylüyorum. Doğancan inanılmaz kaliteli bir müzik dinleyicisi.
1: Repertuarım geniştir. Her telden. Ama bir halk müziği isteriz tabii ki. Ne güzel.
0: Bas gelin aman.
1: Çok güzel oldu. Sağ olun efendim.
0: Müzikle ilgili çok iddiam yok ama bu organizasyonu çok ciddi bedellerle tamamen gönülle yapıyoruz.
1: Ne güzel, daim olsun. Doğru. Tamam Aysun, yeter de amma reklam yaptın. Peki, güzel günler diliyorum arkadaşlarınızla, güzel güzel böyle toplanacağınız gecelere inşallah diyor. Sabah enerjimizi alalım.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Ben ben de o korolarda böyle şey türküler okuyordum. Solo yapıyordum böyle işte koro olarak türkülerimizi söylüyoruz. Ondan sonra çıkıp böyle bir solo da yapıyorduk bazılarımız. Hatta benim bir solomda kim beni en önden izliyordu biliyor musunuz? Şimdi birçoğunuz hadi be diyeceksiniz, hazır mısınız? Neşet Ertaş gelmişti bizim törenimize. Biz böyle o ilçe çapında büyük bir müzik kurumuydu. Canım hocam, Cihan hocama da Allah rahmet eylesin. Genç yaşta kaybettik onu, onu da anmış olayım bu vesileyle. Ve o günlere gittim bir yandan da. Ne okumuştum biliyor musunuz? Ben de okuyacağım, bana ne? Dur, hatırlayacak mıyım acaba melodiyi?

0: Sürünsün diyor sanatçı eserinde.
1: biz de boş kola şişesi değiliz yani. Süper FM şok.
2: Evet, var mı bana kartını uzatmak isteyen bir yapımcı? Buyursunlar.
1: Her masada varız arkadaşlar.

0: Mümkün değil, bu sen değilsin. Yapay zeka mıydı? Doğru söyle diyenler var. Arkadaşlar aşk olsun. Aşk olsun. Ben bizzat kendim yapay zekayım. Evet, hiç böyle ciddi ciddi türkü okumamıştım yayında değil mi? Hep böyle eğlencesine eşlik ediyorum. Seviyorum ben. Türk halk müziğini çok severim. Çok severek dinledim. Bazen böyle esiyor açıyorum. Aysun Gültekin dinliyorum. Onu Emel Taşçıoğlu dinliyorum. Ay, Emel Taşçıoğlu'yla da Instagram'da takipleşiyorum. Ara ara böyle storylerime kalp yolluyor. Yemin ediyorum böyle bayılacak gibi hissediyorum kendimi. Çünkü çocukluğumdan beri büyük bir hayranlıkla dinlediğim birisidir. Severiz yani halk müziği. Bizim en kıymetli müzik grubumuz bence. Çünkü halk müziğinde bir dert var, bir mesele var, bize bir şey anlatıyor. Ki çok büyük oranda da hep yaşanmış hikayeler üzerine yazılmış türküler olduğu için bunların hepsi. Ayrı bir dokunuyor bence bize, ben de çok severim tabii ki. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. İsteklerinizi peçeteye yazıp fotoğrafını çekip atabilirsiniz. Kısa bir araya gidelim, hemen ardından buradayız.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Mesaj gelmiş. Ay şu yalanı da genç kızlığımızda ne dinlerdik ha diye, ama mesajı yollayan Ömer. İyi, iyice uydunuz siz de bana. Helal olsun. 30 yıllık müzik öğretmeniyim. Topluma yüzlerce müzisyen yetiştirdim diyen sevgili Haluk Şentürk yazmış. Samsun'dan dinliyor bizi. Selamlar değerli hocam. Bugünün yayın konu başlığı: benim topluma en büyük katkım, en büyük faydam şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Son bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12. evet, tuvalet kağıdı üzerine istek yazıp yollamış İzmir'den Emre. Evet, başka bir programda umarım, olur mu? Şu an saz arkadaşlarım bu esere çalışmadılar henüz. Öyle de bir şey yazmış ki. Bakalım neymiş bu başka. Kadir günaydın diyor ki, yaşlıları günlük huzur evine taşıyorum ben her sabah. Evden alıyorum, akşam evlerine bırakıyorum. Hem para kazanıyorum hem topluma faydalı işler yapıyorum diye Almanya'dan dinliyor bizi. Sevgili Kadir, sana da selamlar, günaydın. Evet, mesajlar çoğunlukla benim türkümle alakalı olduğu için konuyla alakalı mesaj bulamıyorum ya. Arkadaşlar sağ olun, beni siz var etmediniz, ben kendi kendime çalıştım. Hadi hemen rastgele bir telefon daha gelsin. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Derya.
0: Hoş geldin.
1: Diyarbakır'dan arıyorum.
0: Diyarbakır'dan.
1: Evet.
0: Diyarbakır yolun öyle. Derya hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Kamu görevlisiyim.
0: Kurcalamayalım o zaman ha?
1: Evet.
0: Tamam, peki. Nedir acaba topluma en büyük katkın Derya?
1: İşimin en iyisini yapmak ve çok severek yapıyorum. Ve bunu yaparken insanları koruduğuma inanıyorum. Ve lütfen, kaç günlerdir aklımdaydım zaten, seni aramayı düşünüyordum. Hı. İnsanlara çağrıda bulunmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Lütfen sosyal medyada gördüğünüz İnsanlara yardım etmekten vazgeçin. Yani Instagram'a bakıyorsunuz, yardım kuruluşları, dernekler, vakıflar devamlı yardım toplamaya çalışıyorlar Doğancan. Ve insanlarımız da yurt dışında, yurt içinde bunlara yardım yağdırıyorlar. Ve adamları bir denetliyorsun, adamları zengin etmişiz. Kendi elimizle zengin ediyoruz bu insanları. Yapmayın lütfen.
0: Derya, anladığım kadarıyla sen hani bilişim suçlarıyla alakalı bir birimde bir şey mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Evet, yani dediğin doğru olmakla beraber bir yandan da insanların iyi niyetini suistimal edenler var diye de gerçek ihtiyaç sahibi olan insanları görmezden gelmek nasıl mümkün olsun ki ya?
1: Doğan Can, herkes gözünün gördüğüne yardım etsin. Yardım ederseniz zaten bu iş çözülür.
0: Ama bazen mesela benim de böyle takip ettiğim, önüme düşen bir sürü sayfa var. Yani samimiyetine inandığım insanlar da var.
1: Evet, sen de takip ediyorsun Doğan Can.
0: Aha, ne bağırıyorsun be? İnsanlık da yaramıyor artık bu devirde. Ama sen diyorsun ki bunların birçoğu aslında o yardımları yapmıyor, sizin iyi niyetinizi suistimal ediyor diyorsun.
1: Kesinlikle kendilerine para akıtıyorlar Doğan Can.
0: Ama hepsi değildir be Derya.
1: Hayır, hepsi çoğu. Peki ben size şunu söyleyeyim. İnsanlar neden valiliklerden İBAN yardım topluyorlar biliyor musunuz? İBAN üzerinden yardım toplama yapıp da onların bir yasal süreçleri oluyor. Onlar o paraya dokunamadıkları için.
0: Tamam.
1: Şimdi İBAN valilik onayıyla olursa eğer...
0: Evet, o parayı günlük alamıyor. O para, bir hedef var. Uyduruyorum, 1 milyon TL. O toplanana kadar o parayı elleyemiyor değil mi?
1: Evet, elleyemiyor.
0: Tamam, evet. Onlara da mı yapma diğer, diyorsun?
1: Onlara hayır, onlara yapabiliriz tabii ki. Valilik onaylı.
0: Özellikle SMA'lı ya da DMD kasasası evet, olan çocuklar, onlar valilik onaylı.
1: Evet, valilik onaylı bir ispatlanmış bir şey.
0: Tamam.
1: Ama diğer türlü... Bir derneğe bağış yapmak, bir vakıfa bağış yapmak, bir kurban bağış yapmak, bunlar yasal değil. Ve insanları zenginleştiriyoruz. Adam gidiyor kendi şirket açıyor.
0: Doğru, ama bak dediğine sonsuz katılıyorum. Çok kötü insan var ama işte bu kötü insanlar yüzünden de ihtiyaç sahibi. Şimdi gözünün gördüğüne diyorsun. Hepimiz belli evet. bir rutinde yaşıyoruz. Her birimizin yakın çevresinde belki böyle bir durum yok. Bir de orada gördüğün o hikayeleri güzel bir şekilde aktaran ya da senin böyle
1: evet,
0: kız sen de ne kötüsün ha der ya. Yani gördüklerinden dolayı bunları söylüyorsun, anlıyorum seni ama ben bu olaya şöyle bakıyorum. Mesela sokakta müşkül durumda olduğunu düşündüğün ya da doğrudan dilinen bir insana yardım ederken de eğer o an içinden senin bu yardımı yapmak geliyorsa ve o kişi de aslında yardıma ihtiyacı olmadığı halde dilenen biri ise günün sonunda, ben olaya şöyle bakıyorum. Ben iyi bir niyetle bunu yaptım. Bu da

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Artık veda vakti. Canım dinleyicilerim, hepinize güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Şimdilik alasmaladık.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50. Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25. Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38. Adliye'den Bostancı'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
9: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
10: Süper FM.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

hızlı geçiş sisteme EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: sadece nasıl böyleyim.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
5: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Kalben Sevilen sahnesiyle 23 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Saçamadım, gülleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gün

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Koray Avcı eşsiz sahne performansıyla 23 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
0: Tolga Gün

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: yılında 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Imun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

25 yıldır hep seninle. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Fark etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50. Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25. Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38. Adliye'den Bostancı'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Aralıksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
3: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi. Toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba, öğrenci misin?
1: Hayır, değilim.
2: İsim nedir acaba, tanıyalım.
1: Gonca, ben Maltepe'den.
2: Hoş geldin Gonca, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Sağlık çalışanıyım.
2: Kolay gelsin, Allah sabrını da verir inşallah bacım.
1: Amin.
2: Nedir acaba senin topluma en büyük katkın?
1: Ya çöple ilgili çok fazla şey geldi sana ama benim şöyle bir durumum var. Ben bütün çöpleri ayıklıyorum. Yani atık yağları, atık pilleri, tekstil atıklarını, plastik atıkları ve kağıt atıklarının hepsini ayıklayıp öyle atıyorum çöpe.
2: Çok güzel. Nasıl? Ayıklıyorsun, ayrı ayrı poşetlerde aynı konteynere mi atıyorsun?
1: Hayır, öyle değil. Yani şöyle, belediyeler bununla ilgili güzel çalışmalar yapıyorlar. Gelip kapınıza kadar alıyorlar. Plastik atıklar ve kağıt atıklar için hani bu şekilde yardımcı oluyorlar. Onun dışında iki tane okuyan çocuğum var. Hani çok fazla kitap ve kağıt atığı oluyor. Okullara bırakıyorum onları. Atık yağları bir şişede toplayıp gene belediyelerin aldığı yerlere bırakıyorum.
2: Anladım. Ne güzel. Vallahi harika bir şey tabii ki bu yaptığın ve sonuna kadar da destekliyorum ama... Yani gerçi benim çok öyle atığım yok. Ben hep dışarıdan yemek söylediğim için hep böyle kağıt, poşet benimkiler. Hani öyle yağma bilmem ne bende yok da. Dümdüz söyleyeyim böyle arkadaş ortamında konuşurcasına. Ay kim uğraşacak ya Gonca?
1: Ya valla uğraş ya, bir insan başta bir zor geliyor Doğancan bunu yapması. Ama sonradan böyle... Bir plastiği, küçücük bir plastiği bile çöpe atarken böyle bir diyorum ki ya bu şimdi gidecek, doğada kaç yıl çözülmeyecek. Hani böyle bir şeye giriyor insan. Yani ne gerek var atayım işte şeye, geri dönüşüme diye düşünüyorum. Uğraşıyorum ya, severek uğraşıyorum aslında.
2: Ne güzel, Allah razı olsun.
1: Mutlu da oluyorum bununla.
2: İyi ki. İyi, tamam sen yapıyorsan biz yapmayalım madem sen.
1: Yok canım, herkesin yapması lazım, öyle olur. Ama tabii yapan çok az kişi var.
2: Doğru. Evet, çok güzel bir örnek bence. Belki yani bazılarımızı da harekete geçirir. Bir şey diyeceğim, belediye gelip alıyor dedin, nasıl oluyor? Ben bilmiyorum onu. Arıyorsun öyle mi geliyorlar?
1: Şöyle, belediyelerden şey alıyorsun. Hatta onlar bizim binamızın kapısına kadar getirmişti. Yani kapımızın önüne kadar getirmişlerdi. Bu hani... AVM'lerde falan da oluyor ya, açık kutuları.
2: Ayrı ayrı işte kağıt buraya, plastik buraya, cam buraya.
1: Evet aynen öyle. Her camları da bu arada ayrıştırıyorum.
2: Yani sen bu talebi oluşturduğun zaman madem siz kullanacaksınız
1: diye. Yardımcı oluyorlar.
2: Ana güzel. Hangi belediye seninki mesela? Maltepe mi?
1: Kartal.
2: Güzel.
1: Bir de hani mahallene istediğin zaman da zaten bu atık kağıt toplama kutularını, cam kutularını falan veriyorlar. Zaten atık yağlar muhtarlıklara falan da veriliyor.
2: Evet. Tamam canım. Yani. Sağ ol artıkçı Gonca. Sağ ol.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Neyse.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Afyon'dan Selma.
3: Hoş geldin Selma. Tanıyalım, hoş ne iş buldum. Yaparsın?
2: Ev hanımıyım şu anda Doğan Can. İstanbul'dayken çalışıyordum. Burada hayatıma ev hanımı olarak devam ediyorum.
3: Güzel. Hadi bakalım. Nedir senin en büyük katkın topluma?
2: Bu en büyük katkımı bilemiyorum. Görmezden gelemiyorum. Ama nedense de hep bana denk geliyor. Bu İstanbul'da yaşarken de böyleydi. Sokak hayvanları, yaralı, yavru, annesi terk etmiş. Yani bir sürü insan önümden geçiyor, kimse görmüyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hep böyle en son o benim elimde, benim kucağımda kalıyor yani. Böyle bir...
3: Onların imdadına koşarım, yardım ederim diyorsun.
2: Yani evet, bu ama hep İstanbul'dayken de böyleydi. Yaralı kuşlar hep benim önüme denk gelirdi, hep bana denk gelirdi. Şimdi Afyon'a geldim, burada yaşarken de hani 3, 5, 7, 8... Sürekli hep böyle elime, önüme denk geliyor. Ama ben bundan tabii çok mutluyum.
3: Hani... Güzel. Allah razı olsun. İyi bir şey yapıyorsun tabii ki yani. Görmezden gelmemek lazım. Güzelmiş.
2: Kesinlikle evet. Hani sabahtan dinliyorum. Hiç kimse bağlanmadı bu konuyla ilgili. Tamam ya dedim. Bu demek ki şu anda da bana ait. Hani.
3: Senin görevin. Sen de ama bunu görev addetmişsin kendine. Yani görmezden kesinlikle gelemiyorum evet dediğine göre güzelmiş.
2: Kesinlikle
3: peki
2: gelemiyorum.
3: Sağ ol Selma.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Para

hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Denizli'den Yasemin Doğancan.
1: Hoş geldin. Sağ ol Yasemin. Seni sormalı. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Ben atanamamış bir coğrafya öğretmenim. Şu an 2,5 yaşında bir kızım var. Hmm. Ona bakıyorum.
1: Allah başlasın. Ne kadar zamandır bekliyorsun atanmayı?
0: 2006'dan beri.
1: Abo, daha bekleme istersen.
0: Vazgeçtim zaten. 2014'te jübilemi yaptım kafesiydi.
1: Yani gülüyoruz ağlanacak halimize. Ne kadar üzücü. Bu bütün yetiye, donanıma, bilgi birikimine sahip olduğun halde mesleğini icra edememek tatsız tabii. Bütün evet. Atanamayan öğretmenlerimize de ayrı bir sabır diliyorum hakikaten. Allah kolaylık versin.
0: Amin.
1: Zor.
0: Amin. Amin.
1: Üzücü. Nedir acaba senin topluma en büyük katkın Yasemin?
0: Ben coğrafyacı olmanın doğa sevgisinin fazla yüklü olmasına bağlı olarak çöplerimi ayrıştırmadan çöpe koymuyorum.
1: Güzel. Koyanlara... Bugün 10 kişiden 8'i aynı şeyi söyledi zaten. Üzerine uzun uzun konuştuk. Oradan ziyade o zaman şuraya geleyim ben. Neden coğrafya alanını seçtin? Çok böyle hani şey bir alan ya, yani coğrafya spesifik bir konu ve hani evet. Gerçi her dersin kendi içinde uzmanlıkları ayrı da. Sen neden coğrafya?
0: Ben neden coğrafya? 95 yılında benim yaşadığım 4.8 bir deprem olmuştu.
1: Kesiliyor ya. Telefon çekmiyor. Hoparlörle konuşuyorsan kulağı al.
0: Dur tamam.
1: 95 yılında.
0: Yani telefonu şey yapacağım. Arabadan çektim.
1: Ya bunu zaten başta yapman lazım bacım. Evet 95 yılında.
0: Deprem oldu. O da depremde ben çok korktum. 10-11 yaşındaydım. Ondan sonra bende bir merak duygusu oldu. Bu deprem nasıl oluyor? Nerede oluyor? Ne zaman oluyor? Ondan sonra yağmurlar dikkatimi çekmeye başladı biraz daha farklı. Yağmur nasıl oluşuyor? Yani neden sorusuyla başladı aslında o korkunun vermiş olduğu.
1: Sen şey bu Dinar depreminden mi bahsediyorsun?
0: Hayır, Dinar depreminden yaklaşık 2,5 ay önce 25 Ağustos'ta Dinar depremi 1 Ekim gibi falan olmuştu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet 1 Ekim evet.
0: Evet. İşte o
1: doğa olayları senin o çocuk aklına ilgini çekti. Ondan sonra ben bu alana bir bakayım dedin ha. Enteresan. Aynen. Ya hikayeler çok garip çünkü. Ben mesela bazı işler var. O işi yapan insanlara da hep sorarım. Nasıl oldu da başladın diye. İlgimi çekiyor yani. O yüzden şu anda da ben eminim birçok çocuğun da böyle örnek aldığı, onu heyecanlandıran bir sürü hikaye var. Atıyorum bir sporcuyu izliyor, etkileniyor. Ya ne kadar güzel, ben de yapabilir miyim acaba? Belki bir müzik, belki işte ne bileyim edebi alanda bir şey vesaire falan. O yüzden hep bunlar aslında çocuklukta bize kodlanan ve bizim de kendi hevesimizle bunları hayata geçirdiğimiz şeyler ya. Demek ki senin de öyleymiş.
0: Vallahi öyle. Hatta dershanede çalıştığım dönemlerde birkaç tane öğrencim de beni örnek alarak coğrafyacı oldu. Ama
1: güzel.
0: Onlar da atanamada
1: oturuyorlar. Evet. Nesin anam ne?
0: Onları şakalını da etkiledik.
1: Yok canım, seninle alakalı değil.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Aysun Deniz, Ankara'dan arıyorum.
2: Hoş geldin Aysun. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş buldum. Doğan Can'cığım, ben emekli bankacıyım.
2: Ne güzel.
1: Sabah yürüyüşünde bugünkü konu çok dikkatimi çekti. Dedim ki ben aramalıyım Doğan Can'ı.
2: O zaman buyursunlar. Bir hayat tecrübesi var günün sonunda. Dolayısıyla benim topluma en büyük katkım şudur dediğimiz nedir Aysun Hanımcığım?
1: Yani en büyük, çok iddialı olabilir ama benim adıma yaptığım en iyi iş diyebilirim. Ben bankacıyken böyle rakamlarla çok uğraştım ve sözcüklerin gücüne de çok inanırım. Emekli oldum. Dedim ki artık insana dokunacağım. Daha önce öyle kapılar açıldı ki eşimle birlikte böyle bir küçük bir müzik topluluğu, eşim müzisyen, müzik topluluğu kurduk.
2: Ne güzel.
1: Böyle çok cüzi bedellerle her ay haftada bir gün insanlara müzikle dokunmaya başladık.
2: Ne yapıyorsunuz peki? Bir koro mu yönetiyorsunuz?
1: Aynen öyle, bir koroyla başladık. Tek bir türkü, halk müziği korosuyla başladık.
2: Çok güzel. Ben de gidiyordum bu arada, ergenliğimde çok fazla böyle korolara dahil oluyordum. Hatta tesadüftür ki benim o sınıftaki en yakın arkadaşım da emekli bir banka memuruydu. Ve ben o zaman 15-16 yaşlarındaydım. Yakın arkadaşlarımın en küçüğü 65 yaşlarındaydı. Çok keyifli ortamlar. Yani ben... dönüp baktığım zaman hayatımın en mutlu günleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç tanımadığım bir sürü insanla bir şeyler paylaşıyorsun. Aynen. Güzel şarkılar, türküler okuyorsun. Peki kesin Instagram sayfanızda vardır bununla alakalı.
1: Var, daha önce de bağlanmıştım. Neşe'yi Muhabbet Müzik. Aynen yazıldı.
2: Neydi, bir daha söyle. Ne?
1: Neşe'yi Muhabbet Müzik.
2: Meşki Muhabbet. Neşeli Muhabbet. Neşeli.
1: Neşe'i
2: Muhabbet diye aradım. Evet, Neşe'i Muhabbet Musiki Topluluğu
1: müzik
2: diye.
1: Yok, o değil Doğancan.
2: O değil, o başka.
1: Müzik.
2: Tamam, mavi tikli olan. Tamam. Neşe'i Muhabbet Müzik, mavi tikli olan. Profilinde de lacivertli bir kıyafeti var. Aysun o Hanım olduğunu işte öngörüyorum. Evet, bakayım. Ana, siz bayağı sahne alıyorsunuz.
1: Doğancan'cığım. Evet, onu demek istiyorum. Biz
2: çok havalı.
1: Başladık ama öyle işler yaptık ki biz SFK'ya dönüştük sonunda. Yaş sınırımız yok. 86 yaşında da az önce dediğin gibi bir üyemiz var. 40 yaşında da üyemiz var.
2: Ne güzel, çay yolunda yeriniz.
1: Evet, böyle huzur evlerine gönüllü gidiyoruz. Onlara ritim çaldırıyoruz. Hem mental gelişim.
2: Çok güzel. Ne güzel. Ankara'dan dinleyenler, ilgilenmek isteyenler Neşe'i Muhabbet Müzik diye bulabilirler. Ama madem öyle, bu kadar çok affedersiniz, artistik yaptık Aysun Hanım. Bir kuple bir şey dinlemek isteriz.
1: Estağfurullah. Ay, harika. Sen öyle bir müzik sevdin var ki. Eşime sürekli söylüyorum. Doğan Can inanılmaz kaliteli bir müzik dinleyicisi.
2: Repertuarım geniştir. Her telden. Ama bir halk müziği isteriz tabii ki.
1: Halk müziği, evet. Ne söyleyeyim Ankara'dan? Duya gider, alnı gelin, hoş gelin, hoş gelin. Topukları nokta nokta, bas gelin, bas gelin, bas gelin ama.
2: Ne güzel.
1: Topukları nokta nokta, bas gelin. Bas gelin
2: çok güzel oldu, sağ olun efendim.
1: Müzikle ilgili çok iddiam yok ama bu organizasyonu çok cüzi bedellerle tamamen gönülle yapıyoruz.
2: Ne güzel, daim olsun. Tamam Aysun, yeter de amma reklam yaptın.
0: Bu sabah Doğan

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Süper Efendi. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Derya.
3: Hoş geldin.
2: Diyarbakır'dan arıyorum.
3: Diyarbakır'dan.
2: Evet.
3: Diyarbakır yoluna la. Derya hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Kamu görevlisiyim.
3: Kurcalamayalım o zaman ha?
2: Evet.
3: Tamam peki. Nedir acaba topluma en büyük katkın Derya?
2: İşimin en iyisini yapmak ve çok severek yapıyorum. Ve bunu yaparken insanları koruduğuma inanıyorum. Ve lütfen, kaç günlerdir aklımdaydım zaten, seni aramayı düşünüyordum. Hı. İnsanlara çağrıda bulunmak istiyorum.
3: Lütfen.
2: Lütfen sosyal medyada gördüğünüz insanlara yardım etmekten vazgeçin. Yani Instagram'a bakıyorsunuz, yardım kuruluşları, dernekler, vakıflar devamlı yardım toplamaya çalışıyorlar Doğan Can. Ve insanlarımız da yurt dışında, yurt içinde bunlara yardım yağdırıyorlar. Ve adamları bir denetliyorsun, adamları zengin etmişiz. Kendi elimizle zengin ediyoruz bu insanları. Yapmayın lütfen.
3: Derya, anladığım kadarıyla sen hani bilişim suçlarıyla alakalı bir birimde bir şey mi yapıyorsun?
2: Evet.
3: Evet, yani dediğin doğru olmakla beraber bir yandan da insanların iyi niyetini suistimal edenler var diye de gerçek ihtiyaç sahibi olan insanları görmezden gelmek nasıl mümkün olsun ki ya?
2: Doğan Can, herkes gözünün gördüğüne yardım etsin. Yardım ederseniz zaten bu iş çözülür.
3: Ama bazen mesela benim de böyle takip ettiğim, önüme düşen bir sürü sayfa var. Yani samimiyetine inandığım insanlar da
2: evet,
3: var.
2: Evet, sen de takip ediyorsun Doğan Can.
3: Aha, ne bağırıyorsun be? İnsanlık da yaramıyor artık bu devirde. Ama sen diyorsun ki bunların birçoğu aslında o yardımları yapmıyor, sizin iyi niyetinizi suistimal ediyor diyorsun.
2: Kesinlikle, kendilerine para akıtıyorlar Doğan Can.
3: Ama hepsi değildir be Derya.
2: Hayır, hepsi çoğu. Peki ben size şunu söyleyeyim. İnsanlar neden valiliklerden İBAN yardım topluyorlar biliyor musunuz? İBAN üzerinden yardım toplama yapıp da onların bir yasal süreçleri oluyor. Onlar o paraya dokunamadıkları için.
3: Tamam.
2: Şimdi İBAN valilik onayıyla olursa eğer...
3: Evet, o parayı günlük alamıyor. O para, bir hedef var. Uyduruyorum, 1 milyon TL. O toplanana kadar o parayı elleyemiyor değil mi?
2: Evet, elleyemiyor.
3: Tamam, evet. Onlara da mı yapma diğer... diyorsun?
2: Onlara hayır, onları yapabiliriz tabii ki. Valilik onaylı.
3: Özellikle SMA'lı ya da DMD kasası evet, olan çocuklar, onlar valilik onaylı.
2: Evet, valilik onaylı bir ispatlanmış bir şey.
3: Tamam.
2: Ama diğer türlü bir derneğe bağış yapmak, bir vakıfa bağış yapmak, bir kurban bağış yapmak, bunlar yasal değil. Ve insanları zenginleştiriyoruz. Adam gidiyor kendi şirket açıyor.
3: Doğru, ama bak dediğine sonsuz katılıyorum. Çok kötü insan var ama işte bu kötü insanlar yüzünden de ihtiyaç sahibi. Şimdi gözünün gördüğüne diyorsun. Hepimiz belli evet. bir rutinde yaşıyoruz. Her birimizin yakın çevresinde belki böyle bir durum yok. Bir de orada gördüğün o hikayeleri güzel bir şekilde aktaran ya da ay, senin böyle
2: evet,
3: kız sen de ne kötüsün ha Derya. Yani gördüklerinden dolayı bunları söylüyorsun. Anlıyorum seni ama ben bu olaya şöyle bakıyorum. Mesela sokakta müşkül durumda olduğunu düşündüğün ya da doğrudan dilinen bir insana yardım ederken de eğer o an içinden senin bu yardımı yapmak geliyorsa ve o kişi de aslında yardıma ihtiyacı olmadığı halde dilenen biri ise günün sonunda, ben olaya şöyle bakıyorum. Ben iyi bir niyetle bunu yaptım. Bu da benim bu iyi niyetimi suistimal ettiyse Allah görsün şeyini, gününü.
2: Ben sana soruyorum o zaman Doğan Can, neden çalışıyorsun? Çalışmamalısın, işini iyi yapmamalısın. Gidip bir yardım konusunda fakir sarayı göstererek tonunu doldurabilirsin. Ve kat kat fazlasını yapıyorlar.
3: Mantıklı.
2: Kat kat fazlasını yapıyorlar.
3: Evet.
2: Ben adama diyorum ki, hocam diyorum. Ben diyorum bankadan 200 bin lira çekerken 200 bin kere düşünürüm.
3: Evet.
2: Ödeyebilecek miyim diye.
3: Evet.
2: Sen diyorum bu yaşta 10 milyonlarla oynuyorsun.
3: Doğru. Evet, var. Kötü insanlar yani var. Derya doğru söylüyorsun da işte herkesi aynı kefeye koymak da çok sağlıklı değil yani. Arada gerçekten
2: hangi
3: düzgünce.
2: Hangi gidebilirsiniz sosyal yardımlaşmaya? Eğer yardım yapmak istiyorsanız. Gidip onlara yardım edebiliriz. Sosyal yardımlaşmada...
3: Kız sana ne?
2: Hiç ben şey oluyor. haksız kazançla zenginleştirilmesini istemiyorum.
3: Doğru diyorsun. Yok. Tamam. Tamam, sakin ol. Hadi bileklerine kolonya dök, ovala. Program bitti.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Kalben Sevilen sahnesiyle 23 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Gaziantep sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
2: Saçamadım, gülleri hala sıcak. Kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor.
1: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun. Sadabat 2 Beydüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar 25, Mehmet Akif Bulvarı Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 55, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Büyükdere Caddesi'den Maslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 25 dakikada gidiliyor. Şemsettin Günaltay Caddesi Ethemefendi'den Maltepe kadar 45, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 15, Sahil Bulvarı Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar 18 ve Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Gişelere kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi.
7: Üretim öncülerinin mikrosu var.
8: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
9: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
10: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.
1: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

hayatta 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Ön dizimi kim böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun. Sadabat 2 Beydüğü'nden Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar 25, Mehmet Akif Bulvarı Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 55, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Büyükdere Caddesi'den Maslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 25 dakikada gidiliyor. Şemsettin Günaltay Caddesi Edemefendi'den Maltepe kadar 45, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 15, Sahil Bulvarı Tersane Kavşağı'ndan Pendik'e kadar 18 ve Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü gişelere kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen ol.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

bırakan anların adresi Jolly Joker. Koray Avcı eşsiz sahne performansıyla 23 Mayıs Cumartesi akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Haberdar.